0: Kuralın bu arada futbolcuların Türk gibi. Kuralın o. Çok sınırlı. Bu arada Türk gibi.
1: Pond Ümür de evet şimdi.
0: Kuralın bana günah mı? Kısa işte. Neyi? Türk ve Çin.
2: Bakın sessiz, müştah sessiz.